0: Düzey, geliyorum, bir daha anlayacağız bence.
1: Hacı Nakkaran, o düz havası.
0: Şansı herhalde kalın içerisinde ona kadar.
1: Ich bin auch der Ansatz, dass ich das nicht mehr so gut bin.

0: tanrısalar.
1: Sanırsalar.
0: Sanırsalar. Sanırsalar. Sanırsalar. Sanırsalar. Sanırsalar. Sanırsalar. Sanırsalar. Sanırsalar. Sanırsalar. Sanırsalar. Sanırsalar. Sanırsalar. Sanırsalar. Sanırsalar. Sanırsalar.

Sırna yasası, her kafalarla müstakil olarak yaşayan, herkese çok duysan edinir, tepki etmen edinir, bu düzeyde nasıl çok bir yere kapan artık siyasi özgürlendir. Kesinlikle yasası, her kafalarla müstakil olarak yaşayan,

0: Evet, efendim.
1: Natal olduğu sahnesine minyat küresinin mani ben ütliyi vitamini ki ve geçer iskade soyu ve giyikli milletçi düzet cüzdüse selam kuru ile neyse de vatisi.
0: Sahnesiz kağıt.

0: Arkadaş saat rastlayın. O negosiyat netli bir ekonomi ne saat rastlaki değil.
1: Sarkat şirte saat rastlayın.

0: Nada, tres meses. Hala bizim de sana da rakam verir
1: diye. Ha, vay be. Evet, hocam,

0: Kırka kalmış yasasalının polisistan muhabir ayaklamamına ayaklar ve yasasalının polisistan ayaklar.
1: Sabah kanatı yasasalınız. Yasasalınız yasasalınız yasasalınız yasasalınız yasasalınız yasasalınız yasasalınız yasasalınız yasasalınız yasasalınız yasasalınız yasasalınız yasasalınız yasasalınız yasasalınız yasasalınız yasasalınız.